0: Hocam sen. Peki uyar bağlı yapabiliriz. Yapabiliriz. Tekrinden yapabiliriz.
1: Evet, sözü sağlı.
0: Yani.
1: North 1.

0: saat 13'lük ve saat 23'lük fırına ben daha.
1: Okay, you have to call the step up.